aşk için gelmişiz cihane. Dostu sevmektir işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ağyar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem. Allah, benlikten geçmiş olanın ya.